elemure ogun yemi ba digba di agbon o di eku adile eku adile ile ogbon ile owo ile obe lo ba di Lagos boy igba telemure o de lu eku.